0: Ak müzik ou chante liberté.
1: Ak müzik ou chante l'amour.
0: Ak müzik ou chante la paix.
1: Ak müzik ou chante la joie.
0: Avec müzik, c'est la fête sur la radio Compas.